Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani tanımazsam da.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarım

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: biletleri.com ve biletspace.com'da.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
2: Reklam.
1: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
9: D. Sıradaki şarkı Ben Bu Yaz Neredeydim diyenlere gelsin.
1: Radyo D.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı, yer yer çok bulutlu 30, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana aralıklı yağışlı 34, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 29, parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: Yurdun boşaltılması için karar çıkmış.
3: Sahte rapor mu çıkarttın? Sırf Aras'ı buradan göndermek için mi?
4: Şebnem'den Aras'ı etkileyecek büyük hamle.
5: Aras'ın kim olduğunu hatırlatmama gerek var mı sana?
6: Yurda gelmişken keşke doğru kişiyi alsaydınız.
4: Teoman isyanda.
6: Eve yanlış çocuğu götürüyorsunuz.
5: Ne? Burada yazanların Aras'la ilgisi yok. Burada yazanlar sadece beni ilgilendiriyor. Bizimkisi oyundu sadece. Adı öyle olabilir belki ama sadece adı öyle.
4: Deniz'den Leyla'ya aşk itirafı.
5: Çünkü Aras sana aşık.
4: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
7: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
9: Stok, stok, stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
10: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu? Yani

0: Dekolte.
1: Dub Plus.
0: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca gazoz.
6: Günlünün 24 saati.
7: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: değil.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Sahne.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı, yer yer çok bulutlu 30, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana aralıklı yağışlı 34, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 29, parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Kekova, Batıkşehir kalıntıları ve Turkuaz koylarıyla öne çıkan Kekova, deniz otaklı kamp ve karavan rotalarının dikkat çeken duraklarından biri. Bölge çevresinde bulunan kamp alanları doğayla iç içe ve sakin bir konaklama imkanı sağlıyor. Tekne turlarıyla tarihi kalıntıları keşfetmek ve Akdeniz'in sakin koylarında zaman geçirmek isteyenlere Antalya Kekova rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo D.
2: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi.
5: Gece ateşin, gündüz güneşin.
2: 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro, 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu, 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: selam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avoya çok iyi ya, çok iyi ya Avoya.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yaza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı, yer yer çok bulutlu 30, İzmir parçalı bulutlu 33, Adana aralıklı yağışlı 34, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 29, parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Günlünün 24 saati.
5: Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

İyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Hafta sonu tatilin ilk yarı cumartesi günündeyiz. Ve siz her nerede olursanız olun, biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Buna en güzel örneklerden biri Emre Fel, Bir Güldür isimli şarkısıyla. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Ben Çağlar Demirel, bir kez daha keyifli günler herkese.

0: Radyo Hey'in özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Gerek Radyo Hey 104 Instagram sayfamızdan postların altına yorum olarak bu mottoları bizlerle paylaşıyorsunuz ya da Radyo Hey WhatsApp hattından bizlere ulaştırıyorsunuz. Biz seçiyoruz ve sıradaki şarkı ile sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi mottolarını sizlerin belirlediği zaman Radyo Hey'de sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı kulaklık kablosu düğüm olanlara gelsin.
2: Radyo Hey.

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Yaz mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla yeni yapımlarda biri bir karşımıza çıkmaya başladı popüler müzik listelerinde. Ki bakalım bu hafta radyoya top 20 listesinde kaç numarada yer alacak. Yine düzenleme her zaman olduğu gibi beraber çalıştığı Nuşadov imzasını taşıyor. Söz ve müziği Ateş Atilla'ya ait yeni şarkısıyla çıktı karşımıza. Popüler müziğin başarılı erkek vokali Buray ve aynı konudan bahsediyorum. Tam Benim Tipim isimli yeni şarkısı burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.

stüdyoda ya da popüler müziğin hit örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ederken yine geçtiğimiz günlerde stüdyoda ya da ağırladığımız isim oldu kendisi. Betül Demir ve Yüzlü Kıyı isimli yeni single'ıyla burada Radyo D 104'te. Ben

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Reklam.
1: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

değilse tamam. Sevdiğiniz yıldızları gün ortası sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi tam da bayram arifesinde yeni single ile karşımıza çıktı. Aslında uzun süredir yine beraber çalıştığı Murat Güneş ile bu kez vokal olarak yan yana geldi. Yeni bir proje, yeni single olarak da bu yaz boyu karşımıza çıktı. Popüler müzik listelerinde de ilgiyi bir hayli üzerine çekti. Klibine baktığımda ise tamamıyla AI destekli İstanbul'un nadide güzide semtlerine yer verdikleri Murat Güneş İşte beraber yer aldıkları video klibini de gün boyu Dream Türk ekranlarında da izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Aynı konudan bahsediyorum. Yonca Lodi ve o şarkı İncir Ağacı burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: sıradaki şarkı her yaz aynı fotoğrafı aynı iskeleden çekenlere gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Kekova. Batıkşehir kalıntıları ve turkuaz koylarıyla öne çıkan Kekova, deniz odaklı kamp ve karavan rotalarının dikkat çeken duraklarından biri. Bölge çevresinde bulunan kamp alanları, doğayla iç içe ve sakin bir konaklama imkanı sağlıyor. Tekne turlarıyla tarihi kalıntıları keşfetmek ve Akdeniz'in sakin koylarında zaman geçirmek isteyenlere Antalya Kekova rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
2: Radyo Tek.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
6: Çok iyi ya, çok iyi ya Avo'ya.
7: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yaz.

Radyo'da da bu hafta sonu tatilinde sevdiğiniz şarkıları ve yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi uzatmalı olan 10 yıldır beraber olduğu Asil Gök'le geride bıraktığımız 17 Haziran günü sade bir törenle nişanlandı ve dünya evine girme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Aynı zamanda da 10. sanat yılına özel geride bıraktığımız 19 Haziran'da da söz ve müziği hem kendisine hem de Yasemin Özşengül'e ait olan düzenlemede de yine sevgilisi Asil Gök, yani artık nişanlısı Asil Gök'ün de yer aldığı yeni single'ıyla karşımıza çıktı. Şımarık ve Derya Ulu burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Sorma.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

arada yurt genelinde bugün için hava durumuna baktığımda ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu ve Doğu Akdeniz ise yağışlı gözüküyor. Yer yer yağışlara karşı da biz de uyarımızı yapmış olalım. Radyo D'de 4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ederken şimdi 30. sanat yılını kutluyor bu yıl. Ve 30. sanat yılına özel de Türkiye turnesi kapsamında ülkenin dört bir yanında konserler veren bir isim diyebilirim Fettah Can. Ve bu kez Bu Aşkın Katili Sensin isimli şarkısıyla burada müziğin ve eğlencenin frekansım Radyo D 104'te. Bir kez daha keyifli günler, iyi hafta sonları herkese.

0: Çirkin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yaz mevsimi ile diyorum ya, yeni yapımlar da karşımıza çıkıyor diye. Bunun en güzel örneklerinden biri de 3 Temmuz günü geldi. Demet Akalın yeni single'ını bizlerle buluşturdu ve hatta klibini de yapay zeka destekli hazırladı ama tam anlamıyla içine sinmediğini ve bir daha asla yapay zeka klibi yapmayacağını da dile getirdi. Böylelikle de magazin gündeminde bir kez daha konuşulan isim olmayı başardı. Demet Akalın ve o söz konusu olan şarkısı Bir Şey Mi Dedim burada Radyo D104'te, hayatın içinde her zaman seninle. Bir şey

popüler müzik listelerinde birliktelikler, düet projeler de dikkatleri üzerine çekiyor. Yine 24 Nisan'da da Tuğba Yurt'u da aralarına alan ikilem grubu özel bir projeyle karşımıza çıktı. İçiyorum Ederimizi isimli o proje şarkılarıyla şimdi Radyo T104'te.

0: Bir kez daha iyi hafta sonları herkese. Kulağınız burada olsun dakikalar sonra. Müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz.
1: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
2: Kime gelsin?
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Fest'i geride bıraktık. Şimdi özellikle İstanbul'un ve Bodrum'un renkli gece eğlence hayatında adından bir hayli bahsettiren isim diyebilirim onun için. Aldığı performans ve sahneleriyle de yine ilgiyi üzerine çekiyor. Yine Stüdyo D'de de her hafta biz popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Arda arda da Stüdyo D'de konuğumuz oldu. Sonuncu olarak da yine geçtiğimiz günlerde İrfan Aslanan'la Bodrum'dan gerçekleştirdiği canlı yayınla Radyo D'nin stüdyosunda Stüdyo D'de ağırladığımız bir isim diyebilirim. Renkli bir sima, Cenk Eren'den bahsediyorum. Yeni single'ı Kopsun Kıyamet isimli şarkısıyla. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. İyi hafta sonları herkese.

0: Radyo D'nin özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Yani şu mottolarını sizlerin belirlediği, mottoları gerek Instagram sayfamızda paylaştığımız postların altına yorum olarak ya da Radyo D WhatsApp hattından bizlere ulaştırabilirsiniz. Kime armağan etmek istiyorsanız, yani hangi durumda olan kişiye armağan etmek istiyorsanız o mottoları bizlerle paylaşın. Şimdi mottolarını sizlerin belirlediği zaman Radyo D'de sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı linç yemekten korkmadan paylaşım yapanlara gelsin.
2: Radyo D hayatın içinde.

Da popüler müziğin hit ve yeni isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Uzun süredir müzikle uğraşan ve popüler müzikte de adından bahsettiren yeni isimlerden biri diyebilirim kendisi için. Emrah Çalapkulu ile yeni saatle beraber stüdyoda başlıyor. Ve Emrah Çalapkulu ile gerçekleştireceğimiz stüdyodaydaki bu özel sohbeti kaçırmayın. Sevi-

0: yurdun boşaltılması için karar çıkmış.
1: Sahte rapor mu çıkarttın? Sırf Aras'ı buradan göndermek için mi?
2: Şebnem'den Aras'ı etkileyecek büyük hamle.
3: Aras'ın kim olduğunu hatırlatmama gerek var mı sana?
4: Yurda gelmişken keşke doğru kişiyi alsaydınız.
2: Teoman isyanda.
4: Eve yanlış çocuğu götürüyorsunuz.
5: Ne? Burada yazanların Aras'la ilgisi yok. Burada yazanlar sadece beni ilgilendiriyor.
6: Bizimkisi oyundu sadece.
5: Adı öyle olabilir belki ama sadece adı öyle.
2: Deniz'den Leyla'ya aşk itirafı.
5: Çünkü Aras sana aşık.
2: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
7: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı, Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: hanımlar beyler, keyifli günler herkese. Stüdyoda ya da her hafta olduğu gibi popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Beklenen an geldi, zaman stüdyoda zamanı ve o isimlerden yeni bir isim aslında uzun zamandır müzik sektörüyle uğraşıyor, müziğin içerisinde, ama biz onu yeni yeni duymaya başladık. Emrah Çalapkulu şu an Radyo D'nin stüdyosunda, Stüdyo D'de. Emrah hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Gayet iyiyim.
0: Şimdi Emrah Çalapkulu kimdir? Kısaca seni senden dinleyelim dinleyenlerimiz için.
1: Aslında Emrah Çalapkulu bir iş adamı bu arada, ama üniversite yıllarında ciddi bir müzik tutkusuyla yanıp tutuşan bir adam. Pandemi döneminde de artık böyle patlama noktasına gelip artık ben bu şarkıları çıkartacağım diyen bir adam. Normalde kendi şarkılarımı söylüyorum, söz müzik yazarıyım. Hı hı. Kaleme aldığım 200-300 civarında şu an çalıp söyleyebileceğim şarkım var. Yavaş yavaş dinleyicilerle buluşturuyoruz bunları.
0: Peki Emrah, müzikal yolculuğun ne zaman başladı?
1: Pandemi döneminde başladı. Orada işte ciddi bir böyle biliyorsunuz yasaklar masaklar, sokağa çıkma yasakları, evet, falan derken biraz iş hayatından uzaklaştık. Ardından da ben tabii eserlerimi toparladım. Ne yapmışım, ne etmişim. Onların çok büyük bir çoğunluğunu notaya aldım. Ardından da zaten müzik serüveni başladı.
0: Peki hani çocukluğunda bu var mıydı? Olmadı, böyle bir hayal tabii. Yoksa hayat seni sahnelere doğru mu itti desek yerinde,
1: evet,
0: mi olur?
1: Hep hayaldi, ama pandemi dönemiyle artık bunu gerçekleştirmenin zamanı oldu diyebilirim. İlkokuldan beri şiir yazıyorum. Hı hı. Bu şiirleri yavaş yavaş böyle bestelerinde yapmaya başlayınca bu sefer kabıma sığmamaya başladım.
0: Peki seni en çok etkileyen sanatçılar kimler oldu?
1: Tabii en başta popüler müzikte Sezen Aksu, Kayahan, Yaşar, Ege, Onur Mete, bunlar benim idolüm.
0: Şimdi Sezen Aksu deyince hemen Aysel abla şarkına gideceğim senin. Şarkının böyle ismini ilk duyduğumda gerçekten merak ettim. Aysel abla fikri nasıl ortaya çıktı Emrah? Biraz ondan bahset bize.
1: Evet, şimdi çıkarttığım şarkıların çok büyük bir çoğunluğu bana ait. Bu şarkı sevgili Murat Güneş'in şarkısı. Murat'la tabii ben bu müzik serüveni başlayınca çok güzel dostluklar kazandım.
0: Evet.
1: Çok güzel insanlarla tanıştım. Murat Güneş de bunlardan bir tanesi. Bu şarkıyı aslında bir başka sanatçıya verecekmiş. Ben yolda aldım bu şarkıyı. Aysel Gürel sevgimiz de var tabii Sezen Aksu ile birlikte. Ben Aysel Gürel'in bu arada yazdığı sözleri çok beğeniyorum. Çok iyi bir söz yazarıydı rahmetli. Onun böyle özgür ruhla birlikte yazdığı, hani hece ölçüsü çok fazla olmayan, işte çok kafiyeye dikkat etmeyen, aslında baktığınız zaman o özgür ruhu aslında yazdığı şarkılara da yansımıştı. Şarkının sözleri de beni inanılmaz içine aldı. Sonra Murat bir demo yapmış. Arkasından biz bir demo yapalım dedik. Baktık sese de gidiyor şarkı. Dedim Murat, bu şarkı benim.
0: Murat'la yolların nasıl kesişti?
1: O dönemde dediğim gibi aranjörüm Mehmet Han Dişbudak'tı. Mehmet Han Dişbudak, bu arada neden Mehmet Han Dişbudak? O da Yaşar'la çalışıyor. Yaşar Günaç Günlü. Yaşar'la çalışınca dedim bizim tarzımız ona çok yakın. Dedim Mehmet Han Dişbudak'la çalışmam lazım. Sonrasında da bizi kesiştiren Mehmet Han Dişbudak oldu. Dedi ki ya işte senin şarkılarını bir başka birine verelim. Sen de dışarıdan şarkı al. Bu iş, hani müzik sektörü de biraz hareketlensin. Böyle bir yol seçtik. Murat'tan şarkıyı öylece aldık. Sevgili dostum, buradan ona selam olsun.
0: Ya evet. Şimdi Aysel Gürel denince aklı özgürlük, cesaret, böyle kuralsız aşk geliyor, tamam mı? Bu şarkıda Aysel Gürel'in hangi yönüne selam göndermek istedin?
1: Aslında diyor ya, bizim bir Aysel abla vardı, o da öyleydi.
0: Evet.
1: Sevince gözü hiçbir şeyi görmezdi. Tamamıyla aslında onu anlatıyor. Aysel ablanın, bu arada Aysel Gürel'in de kendi şarkılarında da isimlere böyle ithaf edilmiş. Mesela Firuze bir Aysel Gürel şarkısı. Ünzile bir Aysel Gürel şarkısı. Hı hı. Sözleri ona ait. Bu şarkıda, yani keşke, umarım haberdardır. Bu şarkı da ona ithaf edilmiş. Aslına baktığınız zaman onun ismine yazılmış. O kadar çok isme şarkı yazmış bir büyük bir söz yazarı. Şimdi ona yazılmış. Umarım farkındadır yani.
0: Peki bu şarkıda geçen bizim bir Aysel abla vardı, o da öyleydi cümlesi. Çok samimi geliyor şimdi çok bana samimi. Tamam mı? Evet evet. Bu gerçekten yaşanmış bir hikaye mi sence?
1: Kesinlikle. Yaşamadan yazamazsınız.
0: Evet. Yani her ne kadar Murat Güneş imzası olsa da şarkı senin için böyle biçilmiş bir gömlek gibi. Şarkıyı ilk dinlediğinde seni en çok etkileyen bölüm hangisiydi Emrah?
1: Nasıl aşığım, nasıl gözlerim ışıl ışıl. O kısım çok böyle başlarken çok büyük heyecan veriyor bana. Hı hı. Şarkı direkt öyle başlıyor zaten. Nasıl aşığım, nasıl gözlerim ışıl ışıl. Orada bir heyecanlandım zaten şarkı. Bu arada Murat'tan birkaç şarkı dinledim arka arkaya ama bu şarkıya çok yükselmiştim o sırada. Yani o giriş de vurdu zaten.
0: Giriş de vurdu diyorsun.
1: Vurdu.
0: Peki şimdi klibiyle alakalı konuşacak olursak, mesela klip tamamıyla yapay zeka desteğiyle hazırlanmış bir klip. Böyle bir projeye ilk tepkin ne oldu? Çünkü AI şu an popüler müziği bayağı bir sarıp sarmalamış durumda. Bu durumdan hoşnut olanlar da var, yakınanlar da var.
1: Şöyle, ben müziğimde, sözlerimde yapay zeka asla kullanmıyorum. Ama klipler, biliyorsunuz bir sanatçının, benim gibi hem bir iş adamı hem bir sanatçıysanız klip çekmek açıkçası çok ciddi zaman kaybı, masrafı bir tarafa ciddi bir zaman kaybı. Yapay zeka ile klip yapmak aslında çok keyifli. Sanki o sahneleri yaşıyormuşsunuz gibi. Bunu yapan, işte editleyen bir iyi bir bilgisayar uzmanı, iyi bir yapay zeka uzmanının yanına oturduğunuzda sanki bunları yaşıyor gibi oluyorsunuz aslında. Bu da çok keyifli. Yani sizin önünüze pişirilip getirmiyor bu. Burada şunu yapalım, şurada şunu yapalım, buraya böyle bir sahne ekleyelim diye. Ve bu arada inanılmaz bir noktaya gidiyor yapay zeka. Herkes aynı şeyleri söylüyor ama
0: evet.
1: Daha önce de kliplerde mesela senkron, biz bu şarkıyı çalıştık, hazırladık, yazı bekledik. Aslında bu şarkı 6 ay önce hazırdı.
0: Hı hı.
1: Tam bir yaz şarkısı diye sezonunu bekledik şarkının. Klip de hazırdı. 6 ay önce çok güzel senkronlar alınamıyordu mesela yapay evet. zekada. Şu anda senkron da çok güzel çıkıyor. Yakında, çok yakında bir projemiz olacak. Bir Orhan Gencebay projesi. O projede mesela şu an klip hazırlanıyor. Bildiğiniz çok böyle senkron, inanılmaz bir şekilde oturuyor artık.
0: Peki madem böyle açıklamalar yapıyorsun, sana yapay zeka müzik videolarının böyle geleceği hakkında ne düşünüyorsun diye sorduğumda aslında bir nevi cevabını vermiş oluyorsun bana. Sence teknoloji sanatın önüne geçer mi, yoksa onu daha da böyle güçlendirir mi?
1: Bence güçlendirir. Teknoloji sanatın önüne geçemez. Çünkü sanatta bir duygu var.
0: Hı hı.
1: Bir yaşanmışlık var. Teknolojide bunları makinalaştıramaz. İnsanların duygularını evet. makinalaştıramazsınız.
0: O zaman şöyle 2025 yılına gidelim. Yani geride bıraktığımız yıl, bizlerle buluşturduğun İki Gözümün Çiçeği isimli şarkını dinleyelim. O şarkı için neler söylemek istersin?
1: O şarkı da çok güzel bir şarkı. 20'nin üzerinde şu an şarkım var benim dijital mecralarda. Tabii Kapris Götürmez'le başladık serüvene. Ben çok fazla slow şarkı yazabiliyorum bu arada. Hı-hı. Hareketli şarkı yazamıyorum. Yani böyle biraz hızlı şarkı yazma noktasına. O da benim aslında karakterimle alakalı. Böyle sakin bir kişiliğim var. Bu da sonradan oldu. Ben biraz daha hareketliydim, çok heyecanlıydım. Sonradan oldu. Yani umarım keyifle dinlenir. O şarkı da çok dinlenmişti bu arada. Keyifli bir dinleme diliyorum.
0: O zaman Emrah Çalapkulu, İki Gözümün Çiçeği diyor hanımlar beyler. Stüdyo D'de söyleşimize kaldığımız yerden dakikalar sonra devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: her biri hep hafızamızda. Her zaman yeri. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman Tüneli. 104'te
1: radyoda. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Keyifli günler herkese. Stüdyo D'de Emrah Çalapkulu'yla söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine iki gözümün çiçeğiyle reklama gittik. Karpis Götürmez isimli şarkısını da az önce dinledik. Karpis Götürmez için neler diyeceksin?
1: Tüm şarkıları yazarken gitarla yazıyorum. Bu şarkı benim elimde darbuka varken yazdığım bir şarkı. Genç hayatımda ilk ve tek darbukayla yazdığım bir şarkı. Ritmi öyle darbukada ritim vururken birden bu şarkıyı kaleme aldım. Bir de böyle şarkılar, güzel şarkılar çok kısa sürede çıkar. Yani o kadar akar ki hani bekleyemezsiniz onu yazarken. Ha, bunu sonra yazayım derseniz o şarkıyı yırtar atarsınız. Kapris Götürmez de 5 dakikada çıkmış bir şarkıdır maksimum.
0: Evli misin?
1: Evet.
0: Evet.
1: 3 tane şimdi, oğlum
0: var. Vay! Kaç yaşlarında?
1: 16, 13 ve 7 yaşında.
0: Ya senin kadar oğlanlar var desene. Evet,
1: benden uzun.
0: Ya gerçekten şimdi şarkıda şöyle gözü kara bir aşk var ya şarkıda normalde. Sen gerçekten böyle hayatta aşkı mantıkla mı yaşıyorsun yoksa kalbinle mi? Yok. Diyeceğim ama aşk senden geçti mi?
1: Yok. Aşk geç. Ya çağırma, aşk geçer mi ya? Ya insan yaşlanır, gönül yaşlanmaz.
0: Ne bileyim abi, 3 tane oğlan var deyince.
1: Abi insan yaşlanır, gönül yaşlanmazmış.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: Yürü.
1: O yüzden yürüyelim.
0: Peki hayatında seni "ben de onun gibiyim, aklımı kaybettim" dedirtecek kadar büyük bir aşk oldu mu abi?
1: Olmaz olur mu?
0: Eşim diyecek
1: tabii
0: şimdi.
1: Tabii ki de.
0: İstiyorsan tabii. Şimdi o zaman tek kelimeyle cevap vermeni isteyeceğim. Hızlı tura geçiyorum. Aşk. Bekleme.
1: Ya abi ama sen çok
0: hadi devam
1: ya.
0: Aşk. Aşk. Mutluluk,
1: heyecan,
0: motivasyon.
1: Heyecan.
0: Heyecan. Müzik.
1: Tutku.
0: Sahne.
1: Aksiyon.
0: Başarı.
1: Her zaman.
0: Aysel Gürel.
1: Müthiş.
0: Hayal.
1: Korkutmalı.
0: Oo. Ben olsam çocuklarım derdim. Ya. Peki abi, şimdi Emrah Çalapkulu'nu 5 yıl sonra nerede görmek istiyorsun? Yani hayalini kurduğun sahne ya da birlikte şarkı söylemek istediğin bir sanatçı var mı? Şimdi bir tabii ki bir şarkı yaptın Aysel abla diye, ama hayatta olan böyle malum sanatçılarımız da var. Onlarla bir araya gelmek ister misin?
1: Ben Sezen Aksu'yla sahneye çıkmayı çok isterdim.
0: Daha çok güzel. Evet.
1: Daha ötesi yok.
0: Peki yavaş yavaş da programın böyle sonuna doğru geliyoruz. Son olarak şarkıyı her ne kadar Murat Güneş yazmış olsa da bundan sonra ne tarz projelerle karşımıza çıkmayı planlıyorsun? Ve aynı zamanda da dinleyicide bırakmak istediğin etki neydi bu şarkıyla beraber? Bundan sonra da bu etkiyi sürdürmek istiyor musun? Böyle sorayım bari.
1: Aslında benim tarzım zaten Aysel abla gibi. Hı hı. Biraz daha böyle açıkçası Akdeniz, flamenko, gitar havaları. Ben bunları yapmayı çok seviyorum. Şarkıları da zaten gitarda bestelediğim için bu tarzlar beni daha çok çekiyor. Yani bundan sonraki projemiz çok büyük bir ihtimalle Orhan Baba'yla, Orhan Gencebay'la bir projemiz var. Çok yakın görüşüyoruz. Onun sürpriz mi olsun? Sürpriz olsun. Bir şarkısını tabii biraz daha böyle brasslarla, bildiğiniz brasslarla, gitarlarla çok farklı bir yere getirdik. Hı hı. Kendisi de çok beğendi. Böyle bir projemiz gelecek. Arkasından da sonbaharda iki tane çok güzel bir slow geliyor. Çok güzel iki slow geliyor hatta. Bu seneyi bir artı üç şarkıyla kapatacağız.
0: Ya çok güzel. Şimdi seni dinleyen ve hayallerinin peşinden gitmek isteyen genç arkadaşlara neler söylemek istersin?
1: Durmasınlar. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Ben hep hayal ediyordum. Hı hı. Böyle bir yere gelmeyi, yani radyoya D'ye gelmek de çok güzel, buradan davet almak da çok güzel, demek ki bir şeyleri doğru yapıyoruz. Yani buraya gelmek bile bir hayaldi aslında baktığınız zaman, ama sadece işten olmalarını ve hayallerinin peşinden giderken samimi bir şekilde gitmeleri lazım, yani yapay gitmemeleri lazım. Er ya da geç başarıya ulaşacaklardır, öyle düşünüyorum.
0: Peki benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeyi atladığın bir şey var mı? Yani son olarak radyoda dinleyenlerine ve seni takip edenlere vermek istediğin özel bir mesajın var mı abi?
1: Herkesi çok seviyorum.
0: O zaman programı sonlandırıyorum. Yine o senin meşhur şarkınla programı sonlandıralım hatta, ne dersin?
1: Aysel abla diyelim.
0: Evet, Aysel ablaya gidelim. O zaman hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hanımlar beyler, harika bir sohbetti. Emrah Çalapkulu stüdyoda da konuğumuz oldu. Şimdi sözü müziğe bırakıyoruz. Aşkı cesurca yaşayanlara ve kalbinin sesini dinleyenlere ve efsane söz yazarı Aysel Gürel'in özgür ruhuna selam duran Emrah Çalapkulu ile söyleşimiz burada sona erdi. Stüdyoda biter ama yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızlar burada. Radyo D'de size eşlik etmeye devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: kez daha iyi hafta sonları herkese. Kulağınız burada olsun dakikalar sonra. Müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Radyo D.
1: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Tup turuncu Teknosa'da.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğiniz en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı Radyo D Top 20 listesi her cumartesi saat 15, tekrar pazar saat 12'de Fatih Uslu'nun sunumuyla radyonuzda. Bakalım bu hafta listemizin bir numarasında kim yer alacak? Merak edilen bu sorunun cevabı için kulağınız Radyo D'de olsun. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber kulağınız burada Radyo D'de, Radyo D Top 20 listesinde olsun. İyi hafta sonları, keyifli günler herkese.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
6: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo D. Radyo D Top 20.
1: 20 numara.
2: 10 numara. 15 numara. 4
1: numara. 1 numara.
2: Radyo D Top 20.
1: 20 numara.

0: Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntı

0: katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Radyo D. Radyo D Top 20.
4: 13 numara.

0: Top 20.
1: 20 numara.
0: Radyo OT Top 20'de bu hafta 20 numarada Cenk Eren vardı. Yeni şarkısı Kopsun Kıyamet.
2: Al benden emanet, istersen ziyan et. Göğsümde durmasın bu kalp, kopsun kıyamet.
1: 19 numara.
0: Umur Doğmadan Zor. Bu hafta listemizin 19 numara.

0: 18 numara.
1: Çok sevdiğimiz cover şarkısı Oyuncak Gibi ve Aleyna Tilki. Haftanın 18 numarası.
2: Bir bakışın yeter, kalırım inan çeşir içinde.
0: 17 numara.
1: İrem Dirici bu hafta 3 basamak yükseldi. 17 numarada durum çok acil.
2: Yaktım, senin için gemileri yaktım. Ben uğruna neler atlattım. Yok mu o kadarcık hakkım?
0: 16 numara.

0: Radyo'da Top 20. Radyo'da Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Radyo'da Top 20.
4: 7 numara.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Top 20.
1: 10 numara.
0: Radyo D Top 20 listemizin 10 numarasında bu hafta Yalın var ve iyi bir yükseliş kaydetti. Akşamüstü.
2: Söz üzerime düşeni yaparım. Seni bulup.
1: 9 numara.
0: İkilem ve Tuğba Yurt'tan içiyorum eterimize 9 numaradaydı.
1: Numara.
0: Tan Taşçı bir basamak yükseldi. 8 numarada Gidişat.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak. Asa yanına ne zarar.
1: 7 numara.
0: Derya Uluğ yeni şarkısı Şımarık'la 3 basamak yükseldi ve 7 numarada karşımızda. Berkay'dan Aslanlar Doğuyor bu hafta Top 20'nin 6 numarası.
2: Kopar dedim kopardım, çekip seni bağrımdan. Bebek gibi uyurdum, ayaktayım ağrımdan.
1: 5 numara.
0: Bengü ve Ümit Sayın düeti Ya Sen Gidip De listemizin bu hafta 5 numarasında yer aldı.
2: Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsam.
1: 4 numara.
0: Mela Bedel yükselmeye devam ediyor. Bir cover, iki tas çorba, 4 numarada. Son zamanların en favorilerinden, Hadise'den Ara Beni yükselişini sürdürüyor. Bu hafta 3 numarada. Elif Buse Doğan zirveyi zorlamaya devam ediyor. Bu hafta yine 2 numaranın sahibi Yangın Yeri.
3: Özledim, epey zaman geçti üstümüzden sevemedim.
1: 1 numara.
0: Ve geldik zirveye. Radyo D Top 20'de bu hafta 1 numaramız yine aynı isim Manifest. Ve tabii ki Ajda Pekkan şarkımız Hileli bu haftanın 1 numarası.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu aralıklı güneşli, sıcaklık 27 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İzmir güneşli 35, Antalya güneşli 36, Trabzon hafif yağmurlu aralıklı güneşli 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 36 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Kekova, Batıkşehir kalıntıları ve turkuaz koylarıyla öne çıkan Kekova, deniz odaklı kamp ve karavan rotalarının dikkat çeken duraklarından biri. Bölge çevresinde bulunan kamp alanları doğayla iç içe ve sakin bir konaklama imkanı sağlıyor. Tekne turlarıyla tarihi kalıntıları keşfetmek ve Akdeniz'in sakin koylarında zaman geçirmek isteyenlere Antalya Kekova rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo D.
2: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi.
5: Gece ateşin, gündüz güneşin.
2: 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Reklam.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Her ev güzel İstikbal'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
11: Orijinal Çamlıca Gazoz.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Smokin bizim işimiz. 6 yıldız.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu?

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu aralıkla güneşli, sıcaklık 27 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İzmir güneşli 35, Antalya güneşli 36, Trabzon hafif yağmurlu aralıklı güneşli 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 36 derece olarak ölçülüyor.
2: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 30 ve 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Reklam.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
4: Şemsiye almalı mıyım?
5: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
6: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu, aralıklı güneşli, sıcaklık 27 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, İzmir güneşli 35, Antalya güneşli 36, Trabzon hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 24 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 36 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Kekova, Batıkşehir kalıntıları ve turkuaz koylarıyla öne çıkan Kekova, deniz odaklı kamp ve karavan rotalarının dikkat çeken duraklarından biri. Bölge çevresinde bulunan kamp alanları, doğayla iç içe ve sakin bir konaklama imkanı sağlıyor. Tekne turlarıyla tarihi kalıntıları keşfetmek ve Akdeniz'in sakin koylarında zaman geçirmek isteyenlere, Antalya Kekova rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Yurdun boşaltılması için karar çıkmış.
5: Sahte rapor mu çıkarttın? Sırf Aras'ı buradan göndermek için mi?
6: Şebnem'den Aras'ı etkileyecek büyük hamle.
7: Aras'ın kim olduğunu hatırlatmama gerek var mı sana?
8: Yurda gelmişken keşke doğru kişiyi alsaydınız.
6: Teoman isyanda.
8: Eve yanlış çocuğu götürüyorsunuz.
7: Ne? Burada yazanların Aras'la ilgisi yok. Burada yazanlar sadece beni ilgilendiriyor. Bizimkisi oyundu sadece. Adı öyle olabilir belki ama sadece adı öyle.
6: Deniz'den Leyla'ya aşk itirafı.
7: Çünkü Aras sana aşık.
6: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Kamu spotu.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Burada Dinle. Radyo D ile keşfet.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Reklam. Radyo
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D 104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: Boşu boşuna direnme bana. Yani dirensen de eninde sonunda teslim bayrağını çekeceksin. Hiç boş yere zaman kaybetme, diyor Zinet Salih. Ha, herkes herkese boşu boşuna öyle yapma, böyle yapma der yeri geldiğinde ya da yersiz zamansız, ama insan bildiğini okur mu? Okur. Asıl boşu boşuna olan karşındakini ikna çabalarıdır o vakit. Ne yaparsınız? Radyo dedesiniz ve Radyo Dede Yavuz Hakan Tokla Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Merve Deniz var. 2016 yılında yayınlanan ilk teklisiyle müzik dünyasına adım atan Merve Deniz, sektörde 10. yılını, müzik yolculuğunu ve yeni şarkısını anlatacak. Mevzu 80'ler köşesinde bugün 80'lerde adından az ya da çok söz ettiren ama 90'lar pop müziğinde birer baş aktöre dönüşen isimler var. Kayahan'dan Sezen Aksu'ya, Nazan Öncel'den Şehrazat'a. Solistler geçidinde yine 5 solist, farklı müzik türlerinden şarkılar, stüdyoda konuklarımız ve takdimcimiz Elhan'la geçmişe gidiyoruz. Bugüne geçmişten bakıyoruz. Kavurmetre köşemizde Dalida ile 5. ve son haftamızdayız. Dalida şarkıları ve onların Türkçe versiyonları bir kez daha kulaklarınızı okşayacak, ruhunuzu şenlendirecek. Ve Yeter Ki Müzik Olsun'un Kuyruklu Yıldızlar köşesinde bugün İlhan İrem var. 28 Temmuz 2022 tarihinde kaybettiğimiz İlhan İrem'i hafızalara yer etmiş şarkılarıyla yad edeceğiz.
1: Yeter ki müzik olsun.

boşu boşuna inanmışım ona. Boşu boşuna inanırız, aldanırız, boşu boşuna çabalarız bazen birileri ya da bir şeyler için. Hayatta her zaman yaptığımız, ettiğimiz tam isabet olamayabiliyor. İnsanız nihayetinde. Deyimin sözlük anlamı ne diyor? Sonuç alınamayan, gereksiz yere, kazanç sağlamayan, boş yere yapılan. Dolusu dolusuna bir şeyler yapabilmek için boşu boşuna yapılacak şeyleri göze almalı insan, değil mi ama?

boşuna. Aşık Mahsuni Şerif vakti zamanında boşu boşuna diye bir şarkı yazmış ya da bir türkü yakmış. İnsan hayatının, ömrünün, makamların, mevkilerin, kazançların, zaferlerin aslında ne kadar geçici, uçucu, ne kadar boşu boşuna olduğunu yüzümüze vuruvermiş. Misal şöyle demiş. Süleyman bir sultan olmuş, saltanatı boşu boşuna.

İlhan İrem 1 Nisan 1955 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İlk sahne deneyimini lisede okul orkestrasının solisti olarak yaşadı. O yıllarda Bursa'da bazı mekanlarda orkestrayla müzik yaparken bir yandan da yazıyor, şarkılar üretiyordu. Günün birinde İstanbul'un yolunu tuttuğunda amacı plak yapmak, sesini ve şarkılarını duyurmaktı. İlk 45'li 1973 yılında çıktı ama pek ilgi görmedi. Şeytanın bacağını ikinci 45'liğinde kırmayı başardı. Onun sesini zayıf bulan ve şarkılarını başka şarkıcılara vermesini öneren yapımcılara inat, İlhan İrem kendi sesi ve şarkılarıyla adını duyurmaya başlamıştı.

70'li yılları çok sayıda hit şarkıyla kapattı İlhan İrem. İleride kendisinin de romantik dönem olarak adlandıracağı bu yıllarda hakikaten romantik ve hep kendi yazdığı şarkılarla aranjman geleneğinin hakim olduğu bir zaman diliminde fark yaratmıştı. 80'lerin başında askere gidip gelmesi onda bir kırılma noktası yarattı. Asker dönüşü yaptığı Bezgin adlı albüm yeni bir İlhan İrem çıkarıyordu dinleyici karşısına.

1983 yılında senfonik rock müzik sularında gezinen ilk albümü Pencere yayınlandı. Pencere, Köprü ve Ötesi üçlemesi İrem'in müziğinde daha olgun, daha derin bir döneme geçişi oldu. Hem şarkı sözleri hem müzikal nitelik bakımından artık popüler müziğin kalıplarının dışındaydı ve bundan sonra hep oralarda olacaktı.

1992 yılında yayınlanan İlhan'ı Aşk albümü sonrası İlhan İrem yola sadece müziğiyle devam etmek kararı aldı ve bir daha röportaj vermedi, fotoğraf çektirmedi, basında görünmedi. Uzun yıllar konser de vermedi. Sadece albümleri, şarkıları vardı. Yıllar içinde onu sevenlerin, şarkılarını dinleyenlerin de içine girdiği, ilk bakışta, ilk dinleyişte anlaşılması, kavranması zor bir dünya görüşünün, bir felsefenin peşinde koşuyordu artık. Biraz mistik, biraz karmaşık, nevi şahsına münhasır bir dünyaydı bu.

kadar inzivadaymış gibi görünürse görünsün, aslında hayatın tam içinde olduğu, olan biteni yakından izlediği, kimi zaman şarkılarındaki cümlelerinden, çoğu zaman da yazdığı köşe yazılarından belli oluyordu aslında. Hiç eğilip bükülmüyor, yön değiştirmiyor, sevenleri yanıltmıyordu. Son dönemlerinde daha az üretti ama öncesinde yaptıklarının yeniden, yeni kuşaklarca keşfedilmesi için ne gerekiyorsa onu da yaptı. İlhan İrem'i 28 Temmuz 2022 tarihinde kaybettik. Ondan geriye sesi ve şarkıları kaldı. İlhan İrem bir kuyruklu yıldızdı. Aradan yıllar geçse de parlaklığını hiç yitirmeyecek bir kuyruklu yıldız.

solistler geçidi. Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmak ne güzel. Şayet sizler şarkıları, ezgileri, güzel sözleri yudum yudum içmeye, solistler geçidinin tadını çıkarmaya hazırsanız biz de hazırız. Ben Elhan, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün solistler geçidimize bir toplulukla başlayacağız. Rock müziğimizin genç kuşağından sevilen bir topluluk, Pera gelecek efendim. Gökhan Mandır ve Hakan Ünalan'dan kurulu Pera, 2008 yılından bu yana şarkılarıyla dinleyenlerine ulaşıyor. Bugün bize seslendirecekleri şarkının ismi Kaderimin Oyunusun. Alkışlarınız Pera için. Bana bir

Gökhan Mandır ve Hakan Ünalan'a, yani Pera'ya çok teşekkür ediyoruz. Sırada yine bir ikili var ama bir farkla. Sufle ikilisi olarak tanıdığımız Mustafa Atik ve Göksu Taşçeviren bu projede Nurettin Çolak'la birlikte çalışıyorlar. Evet, Alaturka Club projesinden bahsediyorum. Bugünün Türk Halk Müziği parçası Alaturka Club'dan gelecek. Ali Ulvi Erandaş'tan alınan, Ahmet Yamacı tarafından derlenen bir Kayseri türküsü. Yekte Yavrum Yekte ve Alaturka Club sizlerle.

Alaturka Club'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz da Türk hafif müziği diyelim mi? Onu bir yetenek yarışmasıyla tanımıştık. Yarışma 2014 yılında yapıldı, bitti ama onun yeteneği bitmedi. O zaman bu zaman şarkılarıyla dinleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Evet, Ferah Zeydan gelecek efendim ve bizlere en yeni şarkısını seslendirecek. Bu defa Başka adlı şarkısını seslendirmek üzere Ferah Zeydan'ı mikrofon başına davet ediyorum.

0: kime göre? Aşk kime göre?
1: Teras Neydan'a çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz bir Türk hafif müziği parçası daha dinleyelim. Yakın dönemin sevilen seslerinden birinden, Mela Bedel'den yeni bir parça dinlemeye ne dersiniz? Ödedim bedelleri, bilmez hiç kimse. İlacım sensin, gel de bitsin bu çile. Ben senden gidemedim, sen de gideme, gel dönelim eve. Kuvvetli alkışlarınızla, huzurlarınızda Mela Bedel.

Mela Bedel'e çok teşekkür ediyoruz. Ve geldik Türk Sanat Müziği'ne. Bugünkü Türk Sanat Müziği parçamız Kürteli Cazker makamında. Güftesi Cemal Safi'ye, bestesi Zekai Tunca'ya ait çok sevilen bir eser. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa. Pencereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa. Bu güzel eseri seslendirmek üzere Ferhat Göçer geliyor. Alkışlar mıyız efendim?

0: Ferhat Göçer'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Solistler Geçidi'nin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Güzellikler, iyilikler sizlerle olsun. Esen kalın. Allah'a ısmarladık. Solistler Geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
2: Yeter ki müzik olsun.

0: Yavuz abi merhaba.
1: Yavuz abi merhaba.
2: Yavuz abi. Merhabalar Yavuz abi.
3: Merhaba Yavuz abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
0: Yavuz abi merhabalar. Nasıl?
2: Yavuz abi.
4: Selamlar Yavuz abi.
2: Merhabalar Yavuz
3: merhabalar
2: abi.
3: Yavuz abi.
4: Yavuz abi selamlar.
2: Yavuz
4: abi.
2: Merhabalar Yavuz abi.
3: Merhaba Yavuz abi.
5: Merhabalar Yavuz abi.
3: Merhaba Yavuz abi.
2: Merhaba Yavuz abi.
4: Yavuz abi merhaba.
6: Yavuz abi selamlar.
2: Yavuz abi.
7: Merhaba Yavuz abi.
8: Merhabalar Yavuz abi.
2: Selamlar Yavuz abi.
9: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: konserve yaşam Merve Deniz söylüyordu. 2025 yılında yayınlanan bu şarkının söz ve müziği Merve Deniz'e, düzenlemesi Can Oflaz'a aitti. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz abi diyecek?
1: Yavuz abi merhabalar, ben Merve Deniz, nasılsın?
0: İyiyim Merve, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok iyiyim. Konserve yaşamı duyduğum için daha da memnun oldum, daha da mutlu oldum. Çok sevdiğim bir şarkım çünkü.
0: Evet, ben de çok seviyorum ve öncelikle zaten onun hakkında biraz konuşalım istiyorum. İlginç bir şarkı, derin bir şarkı bence. Nedir konserve yaşam, nedir bu şarkıyı sana yazdıran?
1: Valla ilk kez bu soruyu soran kişi olduğun için teşekkür ediyorum. Çünkü biraz fazla sembolik bir şarkı ve böyle hani özellikle de nakaratında gerçekten ne anlatıyorumu merak edince birazcık kaybolabileceğimiz bir şarkı. Açıkçası benim çok zorlandığım, kendi yaşamımda çok aşırı zorlandığım bir olayın üzerine onun yıllar sonra böyle bir tekrar karşılaştığımda, şimdi detayını vermeyeyim, biraz fazla özel bir konu. Ama kendi yaşamımda epey zorlandığım bir konunun üzerine tekrar ettiğinde ne yapacağımı bilemediğim bir sabaha uyandım. Gerçekten böyle hani ne kahvaltı etmek istiyorum, ne böyle bir şey, yani kimseyle konuşmak istemiyorum. Şansa yatağımın yanında günlük gibi tuttuğum bir defterim vardı. Ve defteri aldım. Baştan sona o şarkının bütün sözlerini yazdım. Hayatımda bir ilktir yani, böyle şiir gibi oldu. Ondan sonra Can'a dedim ki, işte Can Oflaz, hem şarkıyla birlikte yapıyoruz hem de hayat eşim. Dedim ki Can, yani ben böyle bir şey yazdım. Ya bana bir destek ver de bunu ben şu an söze, şeye de dökmek istiyorum, müziğe de dökmek istiyorum, ne yapabiliriz falan. O da elektrik gitar çalıyordu o anda. Elektrik gitarla böyle bana birkaç akor bir şey çaldı. Derken öyle baştan sona hop o şarkı çıktı. Sanki benim de ihtiyacım olan bir şeyi bana vermiş gibi yani. O yüzden çok kıymetli bir şarkım. Şu anda çok mutlu oldum ya ondan bahsettiğimiz için.
0: Peki şimdi biraz başa dönelim istiyorum. İlk teklin Dönsün Dünya 2016 yılında yayınlanmıştı ve biz seni ilk öyle tanımıştık. Oradan sayarsak 10 yıl olmuş ama tabii öncesi de var senin için. Bilmeyenler için biraz anlatır mısın? Müzik yolculuğun nasıl başladı, nasıl devam etti?
1: Öncesinde açıkçası ben kendim birazcık eğitime adamış bir insandım. Nereden nasıl öğrenirim, neler yapabilirim yani. Hem bir yandan müzik yapıyordum performans olarak, hem orkestralarda söylüyordum. İşte organizasyonlarda çalıyorduk, ediyorduk. Kendi ekibim vardı. Bir sürü şey yapıyordum. Ama bugün bir arkadaşıma bahsettim. Hakikaten Dönsün Dünya benim kendi müzik yolculuğumda şöyle bir şeydi. Sanki okulları okudum da en son gösteriye çıkıyorum gibi. Yani gerçekten çok büyüttüğüm bir şeydi gözümde. Onun öncesindeki kısımlar daha fazla böyle işte caz okuluna gittim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim aldım. Konservatuvarda müzikal eğitimi aldım. İşte bir yandan şan derslerime hep devam ettim falan. Ondan sonraki kısımda birazcık daha artık eğitimlerin açıkçası tadını çıkarmak gibi bir şey oldu benim için. Çünkü öğrendiğim şeyleri bu sefer kendi yarattığım şarkılarla biraz oyun alanı gibi, hiçbir şeye mecbur kalmadığım ya da böyle kendimi bir kalıba sıkmaya çalışmadığım ya da işte geçen yine birisine anlatırken ortaya çıktı, böyle detone olmamalıyım diye böyle bir kendimi kastığım evrelerim vardı. Hani çok düzgün doğru şarkı söylemeliyim falan gibi. Oralardan esnediğim, daha böyle artık ne söylemek istiyorsam daha çok duygunun çıkmasına izin verdiğim, kendime ait bir oyun alanı gibi bir şey oldu şarkı çıkarmaya başlamak. Oradan beridir de açıkçası böyle kalbimin sesini dinliyorum yani. Yaşam yolu gibi. Nereden ne hissediyorsam oraya doğru böyle yürüyorum, devam ediyorum.
0: Peki hiç muhasebesini yapıyor musun? Dedim ya 10 yıl kalmış geride profesyonel ilk adımından bu yana. Bu 10 yıl nasıl geçti senin için?
1: Nasıl geçti? Şöyle bir gerçekten düşünüyorum şimdi. Bu soruyu çünkü daha önce duymadım. Güzel bir soru oldu. 10 sene bence epey uzun bir süre yani. Hani böyle 1-2 sene geçer, bir şeyleri anlarsın. Aa, buradan bir ders çıkarayım falan. 10 gerçekten bir blok gibi, böyle bir güzel bir süre. Ben en çok burada şunu gördüm. Kendime dürüst olduğum sürece, hislerime, yaratımlarıma, işte yazdığım şarkıda, söylemek istediğim sözde, giymek istediğim kıyafette, dürüst oldukça, kendime izin verdikçe, özümden gelene kendime alan açtıkça daha keyifli bir hale geldi. Daha arkasında durabildiğim, daha az böyle kırıldığım, daha az yıprandığım ve böyle daha anlamlı hissettiğim bir yere doğru, sanki böyle bir şey taşı, mihenk taşı mı denir böyle, hani bir başlama noktası gibi oldu benim için 10 senenin sonu. O sürede de gerçekten öğrendim ve biriktirdim, öyle hissediyorum. Yani bazı yıpratıcı deneyimler oldu. Özellikle işte bu müzik de neticede bir, hani piyasa sözcüğünü sevmiyorum ama orada bir kendi içinde bir ekosistem gibi yani. Ve onun da artıları var, eksileri var. zorlukları var.
0: Öyle tabii.
1: Çok güzellikleri var. İnanılmaz böyle armağanları var. Hani hem buluştuğun insanlardan aldığın feedbackler, hem konserlerin verdiği tat. Ama bir o kadar zorlukları var. Yani o süreçte böyle öğrendiklerimin sanki biraz şu an artık tadını çıkaracakmışım gibi bir evre hissettiriyor bana 10 sene, epey uzun olduğu için. Bu sonuçta bir noktada da meslekten öte sanki yaşama biçimi gibi, hayatımın sonuna kadar hani Allah izin verdiği sürece şarkı söyleyeceğimi hissediyorum. Dolayısıyla da böyle oradan aldıklarıma devam edeceğim. Bakalım neler olacak.
0: Peki şimdi Can Oflaz'la birlikte kaydettiğiniz bir Sezen Aksu şarkısı dinleyeceğiz, Rüya. 1994 yılında ilk kez Sertab Erener'den dinlemiştik aslında, ama siz bu şarkıyı 2022 yılında kaydettiniz ve fakat şarkının konser kaydı videosu daha sonra bir hayli etki yarattı. Ki çok etkileyiciydi gerçekten. Nedir bu şarkının sendeki ya da sizdeki yeri?
1: Bence orada yine duyguların önüne set koyulamayışının bir sonucu o videonun da o kadar viral olması. Çünkü kendi hayatımızda yine böyle bir zorluğun ertesiydi Can'la, yani Can'ın kendi bir yaşadığı bir zorluk, benim kendi yaşadığım zorluklar. Şarkı gerçekten sanki ilaç gibi, yani oraya gelmiş, oraya o yaraya sürülecek bir merhem kadar böyle denk gelmiş bir şarkıydı. Ve anlıyorum ki pek çok insan için de öyle bir hissi olan bir şarkı. Ve biz onu zaten 3 sene önce mi 4 sene önce mi bir cover yapmıştık, böyle bir düzenleme yapmıştık, işte synthesizer'lar çaldığımız, daha böyle ikili vokal, hem enstrüman çalıyorduk hem karşılıklı söylüyorduk. Biraz daha elektronik bir altyapısı vardı. Ya o da izlenmişti, dinlenmişti, ama canlı performansta tabii o kendi öykünle birleşip o etkiyi yarattığında, işte ağladı mesela Can sahnede. Ben ağlamadım ilginç bir şekilde. Bana da başka bir o an şey hissi geldi böyle, hani evet ya zorlukları yaşadık ama şu an daha böyle kendimi, ayaklarımı yere basıp hissediyorum. Bende de o duygu oluşmuştu. Onda daha bırakma hissi oluşmuştu. Öyle dediğiniz gibi yani oradan bir viral oldu. Ve öyle bir yerlere gitti. İnsanlarda demek ki o duygunun karşılığı varmış.
0: Varmış evet.
1: Bence çok kıymetli yani.
0: Hadi onu dinleyelim. Merve Deniz ve Can Oflaz birlikte söyleyecek Rüya. Sonra sohbete devam edeceğiz.

0: Can Oflaz ve Merve Deniz birlikte söylüyordu Rüya. Merve Deniz bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Yavuz abi köşesinin konu. Merve, az önce dinlediğimiz Rüya bir cover'dı. Sen kendi bestelerinin yanı sıra cover şarkılar da yayınladın başından beri. Seviyor musun cover yapmayı?
1: Seviyorum. Bazen bir dönem oluyor. Gerçekten böyle üst üste çok fazla söylemiş oluyorum cover. Ve yani şarkıcı insan için bence cover beste çok ayırt edebileceğimiz bir yer değil. Yani şarkı söylemeyi sevdiğim için bazı şarkıları söylemeyi çok seviyorum. Yani benim yazıp yazmamam çok önemli olmuyor. Zaten seçtiğim şarkılarda genelde oluyor. Yani söylemek istediğim, sözünde bana bir şey hissettiren ya da bazen de gerçekten sesine uygun olduğu için o şeyi akrobasi gibi, yani sesine o hareketini yapması da insana keyif veriyor. Öyle parçalarla söylediğim zaman devam ediyorum ve onları yapıyorum. Ama bazen de öyle bir nokta geliyor ki benim söylemek istediğim bir söz var. Birazcık da buraya odağımı veriyorum şu an gibi. O zaman da kendi şarkılarımla bir yolculuk başlıyor. Bir süre öyle gidiyor. Araya tekrar cover gelebiliyor. Ya bir dönem çünkü şeyi hatırlıyorum. Böyle cover şarkıcılığı diye birazcık kötü bir başlık gibi böyle bir söylem gelişmişti. Çünkü insanlar böyle şey gibi, teknolojinin dalgalanması gibi bazı trendler oluşuyor. Bir dönem herkes gerçekten çok fazla böyle cover yaparak böyle bir etki yakalamıştı. İşte hem dinleyici, daha fazla dinleyiciye ulaşabiliyorsunuz falan. Dolayısıyla bence güzel bir şey. Güzel şarkıların yıllarca söylenmesi çok güzel bir şey. İnşallah benim şarkılarım da bir, ne bileyim işte 10 sene sonra daha genç müzisyenlerin çok severek söylediği şarkı olur. O yüzden öyle bir şey o. Ben çok seviyorum açıkçası.
0: Peki az sonra yeni şarkından bahsedeceğiz ve onu dinleyeceğiz ama öncesinde sorayım. Seni dinleyen, takip edenleri neler bekliyor önümüzdeki günlerde? Var mı sırada yeni şarkılar, yeni projeler?
1: Bizim bir projemiz var. Bizimle birlikte diye kendi evimize müzisyen arkadaşlarımızla sanki konser gibi ama aynı zamanda da gerçekten evden duyulacak şekilde bütün ekipmanlarımızı, her şeyimizi ona göre ayarladığımız bir projemiz var. Bu proje dahilinde hem daha önceden çıkmış şarkılarımızı çalıyoruz, hem coverlar olabiliyor. İşte çok böyle severek söylediğimiz türküleri ekledik. Bu projemiz her cuma YouTube kanallarımızda yayınlanıyor. Şu an benim Aşk Yanmaz şarkımdan sonra daha önceki yazlarda çıkmış olan Temmuz'da şarkım yine o proje kapsamında yayınlanacak. Hem Spotify'a yükleyebiliyoruz hem kendi kanallarımıza yükleyebiliyoruz. Dolayısıyla da aslında hiç ara vermeden böyle uzun bir süre dinlemek istiyor ise dinleyicilerimiz sürekli bir içerikle karşılaşacakları bir yaz bekliyor bizi.
0: Peki gelelim yeni şarkına, Aşk Yanmaz. Öncesinde akustik versiyonu yayınlanmıştı. Zannediyorum az önce bahsettiğin proje,
1: evet,
0: kapsamında.
1: Evet.
0: Şimdi stüdyo versiyonu çıktı dinleyici karşısına. Nedir bu şarkının hikayesi, künyesi?
1: Bu şarkı çok böyle ilginç bir anda gerçekleşti, doğumu diyeyim. Bir gün evde tek başımaydım ve bilgisayarda bir aranjman yapıyordum. İşte böyle beat yazıyordum. Sonra Allah Allah, bunun üzerine birazcık doğaçlama bir vokal yapayım dedim ve şarkının ilk kısmı çıktı. Ve böyle şey oldum, aa bu bayağı değişik bir şey yani. Hem sanki bizim buralardan gibi hem değilmiş gibi falan. Heyecanlandım, sonra Can'a dedim ki, Can eve geldiğinde, ya ben böyle bir şey yazdım ama ya oldu mu olmadı mı böyle, çünkü insan ilk birisinden şöyle bir onay almak istiyor böyle beste yaptığında, bir şey yarattığında.
0: Tabii.
1: Dedim ki ya sence nasıl olmuş falan. Aa çok güzel olmuş dedi. Onu duyduktan sonra ben tabii böyle o şeyle, emin olma hissiyle A kısmını yazdım. Ondan sonra Allah Allah B'sini yazdım. Ama böyle dinleyen pek çok insan aynı şeyi söylüyor. Sanki şarkı 3 ayrı bölümden oluşuyormuş gibi. İlk kısımda böyle sanki birazcık Kuzey Amerikalardan geliyormuşuz gibi. A kısmında biraz daha böyle sanat müziği gibi bir yerler yine bize ait. Nakarat kısmında gerçekten oryantale kaydı ve ben hiçbir şekilde önünde durmadım. Bu şarkı böyle bir şey olacakmış diye. Dolayısıyla böyle hareketli, bana güzel hissettiren ve gerçekten ilk kez de kendi şarkımda dans edebiliyorum. Yani hareketli ilk şarkım diyebilirim bu şarkıya. Böyle bir hikayesi var.
0: Peki hadi onu dinleyelim ve onunla sana veda edelim. Merve Deniz söyleyecek, Aşk Yanmaz. Merve, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın
1: için. Ben çok teşekkür ederim ve bu güzel soruları

Bazı şarkıcılar ikon olur, iz bırakır ve hiç unutulmaz. Dalida onlardan biriydi. Öldüğünde sadece 54 yaşındaydı. Kaybının üzerindense 39 yıl geçti. Ama bakın hala Dalida konuşuyoruz, dinliyoruz. Dinlemekte olduğunuz Common Fair Probably'e 1971 yılından bir Dalida şarkısı. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın Cover Metre köşesinde bu haftada Dalida şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Bu şarkının Türkçe versiyonu 1972 yılında Şenay tarafından plak yapılmıştı. Türkçe sözleri de Şenay yazmış ve şarkının adı Nerede?

defa 1975 yılından bir Dalida şarkısı dinliyoruz. Nelly Dipa. Bu şarkı Türkiye'de 1976 yılında Hümeyra tarafından plak yapıldı. Türkçe sözleri Hümeyra'nın o günlerdeki kayınvalidesi Şüküfe Bigat yazmıştı. Sus duymasın Hümeyra. Sus.

Ben sahnede ölmek istiyorum demişti Dalida bu şarkısında. Spot ışığının önünde. Murray Sürsen 1983 yılında yayınlanmış bir Dalida şarkısıydı. Şarkı 1985 yılında Mehmet Teoman'ın orijinal konusuna uygun olarak yazdığı sözlerle Türkçe'ye adapte edildi ve Ajda Pekkan tarafından plak yapıldı. Bir gece sahnede.

Konsaran Tuello Violon. Şarkının dinlemekte olduğunuz versiyonu 1977 yılında yayınlanmıştı ama daha sonra 1998 yılında bir remix versiyonu yapıldı ve Dalida'nın ölümünden 10 yılı aşkın bir süre geçmişken şarkı yeniden hit oldu. Türkiye'de ise bu şarkıyı 2000 yılında Ajda Pekkan, Şehrazat'ın yazdığı Türkçe sözlerle seslendirdi. Mutlu Bütün Şarkılar.

0: Mevzu 80'ler. Şinanay da yavrum, şina şinanay, şinanay da
1: şinanay, hopa şinanay, şinanay, şinanay. Bugün ayılıp bayıldığımız 90'lar müziği aslında 80'lerde şekillenmeye başlamıştı. 90'lar müziğine yön verecek en baba isimler 80'lerde bilenmiş, yol almış. Kimisi ilk denemelerinde başarısız olmuş, kimisi ise yavaş yavaş yolunu almış, adını bir yerlere koymuştu. Anladınız siz onu. Mevzu 80'ler.
2: Canım bana bırak bu gece gözlerini, aklımı alıp götür.

0: 70'lerde birkaç 45'lik yayınlayan Kayahan 1982 yılında ilk albümüyle dinleyici karşısına çıktı ama öyle aman aman ses getirmedi. O günlerde kimse Kayahan'ın 80'lerin ikinci yarısından itibaren çok büyük bir çıkış yakalayacağına, 90'lara ise adeta damga vuracağına ihtimal vermemişti.
1: Saçlarını okşamak, kaybolmak gözlerinde, ellerimde hapsedip ellerini ve dudaklarından güzel şeyler duymak istiyor canım.

Tıpkı Kayahan gibi Şehrazat da 70'lerde birkaç 45'lik yapmış, sahnelere çıkmış ama parlak bir çıkış yakalayamamıştı. 80'lerin ilk yarısında iki mini albüm yaptı. Gene olmadı. 90'lar ve sonrasında popüler müziğin en önemli bestecilerinden biri olacaktı Şehrazat. Bunlar henüz ilk adımlardı.

Nazan Öncel'in ilk 45'liği de 70'lerde yayınlanmıştı. O günlerde yeni bir yetenek olarak televizyonda boy gösteriyor, adından söz ettiriyordu. Ama hepsi bu kadardı. 1982 yılında ilk albümünü yayınladı ama o da Nazan Öncel'e istediği çıkışı getiremedi. Öncel'in 90'lar ve sonrasında bir pop ikonuna dönüşeceğini o günlerde kim bilebilirdi ki?

0: Yeter ki müzik olsun.
1: Müziğe çocuk yaşlarında başlayan, hatta 1971 yılında çocuk şarkıcı olarak bir de 45'lik yapan Metin Özülkü, orkestralarda başlayan kariyerinin ilk albümünü 1982 yılında yaptı. Adını çok fazla duyuramadı. 90'lar ve sonrasındaysa özellikle besteleriyle pop müziğin önde gelen isimlerinden biri olacaktı.

Sezen Aksu da 70'lerde müzik dünyasına ilk adımını atmış, adını epeyce de duyurmuştu. Diğerlerinden farklı olarak Sezen Aksu 80'lerde geniş kitlelerce tanınan, bilinen bir isimdi ve bu bilinirlik giderek artacak, hatta popun zirvesinde dolaşmaya başlayacaktı. 90'lar ve sonrasında da son sürat devam edecek bir rüzgardı onunkisi. 80'lerin başında bunu öngörebilir miydik? Sanırım öngörmemiştik.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

0: döner acayip.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

şu kadın. Ah yanar döner acayipsin. Aynama şu kadın şu kadın. Aynama şu kadın şu kadın. Aynama şu kadın şu kadın.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman olur mu?

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.